0: Metro.
1: Don't tell your dreams to everybody around.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: Left right, don't stop. One time fine, gone back it up. Left right.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp ve babası hakkında da mal varlıklarına el konulup yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yanlış yapanlarla vedalaşırız mesajını verdi. Fon tasfiye sürecini yönetmek için de Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu belirtti. MHP lideri Bahçeli, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma, bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemeli, dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon krizinde ortaya çıkan zarar milletin vergileriyle karşılanamaz, diye konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hesap verecektir, dedi. Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ile patronu Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya el konuldu. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait jet uçaklarına da el koymuştu. Yurt dışında bulunan iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, mal varlığına el konuldu. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismine ilişkin itirazı görüştü, savunma için 30 gün verildi. Almanya'dan tatile gelen savcı İstanbul'da hayatını kaybetti, ölümü şüpheli bulundu. Adalet Bakanı Gürley'in avukatı, Türkiye İşçi Partili Ahmet Çık'ın iddiaları için suç duyurusunda bulundu, tazminat davası açtı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. 9 aylık geçiş süresi tanındı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor, ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı, ABD askerleri Irak'tan ayrıldı. Fas'ın ilk kadın başbakanı Fatima Zehra El Mansuri yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Reuters, İran-ABD görüşmelerinin süreceğini, Katar ve İran yetkililerinin bir süre daha New York'ta kalacağını yazdı. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını güvenlik kaygıları nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu. Fillerin hastalandıklarında veya yaralandıklarında doğadaki şifalı bitkileri bilinçli olarak seçip tükettikleri resmi olarak gözlemlendi. Bu durum ilaç ham maddelerinin keşfi için doğanın gözlemlenmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: TFDK çirkin tezahürat sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray'a 350'şer bin lira para cezası verdi. TFDK teknik direktör Okan Buruk'a sportmenle aykırı hareket nedeniyle bir maç ceza verdi. Euroleague'de Fenerbahçe Tarık'ın evinde Bayern Münih'i 176 yenerek 2-2 yaptı. Anadolu Efes evinde Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 2-2 yaptı. Beşiktaş Başkanı Adalı Beşiktaş'ın 4 Ekim'deki kongresine tek aday olarak girecek.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: hemen Hancı Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Hemen hazırla. Afiyetle ye.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Metro FM. Olmaz o Liza kimmiş abimişin Zeynep.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Tütçürup ve babası hakkında da mal varlıklarına el konulup yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yanlış yapanlarla vedalaşırız mesajını verdi. Fon tasfiye sürecini yönetmek için de Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu belirtti. MHP lideri Bahçeli, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma, bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemeli, dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon krizinde ortaya çıkan zarar milletin vergileriyle karşılanamaz, diye konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hesap verecektir, dedi. Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ile patronu Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya el konuldu. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait jet uçaklarına da el koymuştu. Yurt dışında bulunan iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, mal varlığına el konuldu. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismine ilişkin itirazı görüştü, savunma için 30 gün verildi. Almanya'dan tatile gelen savcı İstanbul'da hayatını kaybetti, ölümü şüpheli bulundu. Adalet Bakanı Gürley'in avukatı Türkiye İşçi Partili Ahmet Çık'ın iddiaları için suç duyurusunda bulundu, tazminat davası açtı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. 9 aylık geçiş süresi tanındı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor, ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı, ABD askerleri Irak'tan ayrıldı. Fas'ın ilk kadın başbakanı Fatima Zehra El Mansuri yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Reuters, İran-ABD görüşmelerinin süreceğini, Katar ve İran yetkililerinin bir süre daha New York'ta kalacağını yazdı. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını güvenlik kaygıları nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu. Fillerin hastalandıklarında veya yaralandıklarında doğadaki şifalı bitkileri bilinçli olarak seçip tükettikleri resmi olarak gözlemlendi. Bu durum, ilaç ham maddelerinin keşfi için doğanın gözlemlenmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
2: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
7: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar, bu şarkı size.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Tüpçurup ve babası hakkında da mal varlıklarına el konulup yakalama kararı çıkarıldı. Toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin yanlış yapanlarla vedalaşırız mesajını verdi. Fon tasfiye sürecini yönetmek için de Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu belirtti. MHP lideri Bahçeli, fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma, bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemeli, dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, fon krizinde ortaya çıkan zarar milletin vergileriyle karşılanamaz, diye konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hesap verecektir, dedi. Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ile patronu Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 5 lüks villaya el konuldu. Savcılık daha önce de Yarız ve Turhan'a ait jet uçaklarına da el koymuştu. Yurt dışında bulunan iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, mal varlığına el konuldu. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismine ilişkin itirazı görüştü, savunma için 30 gün verildi. Almanya'dan tatile gelen savcı İstanbul'da hayatını kaybetti, ölümü şüpheli bulundu. Adalet Bakanı Gürley'in avukatı, Türkiye İşçi Partili Ahmet Çık'ın iddiaları için suç duyurusunda bulundu, tazminat davası açtı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. 9 aylık geçiş süresi tanındı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor, ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı, ABD askerleri Irak'tan ayrıldı. Fas'ın ilk kadın başbakanı Fatima Zehra El Mansuri yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Reuters, İran-ABD görüşmelerinin süreceğini, Katar ve İran yetkililerinin bir süre daha New York'ta kalacağını yazdı. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın çıkışını güvenlik kaygıları nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu. Fillerin hastalandıklarında veya yaralandıklarında doğadaki şifalı bitkileri bilinçli olarak seçip tükettikleri resmi olarak gözlemlendi. Bu durum ilaç ham maddelerinin keşfi için doğanın gözlemlenmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.
2: Metro FM. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: TFDK çirkin tezahürat sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray'a 350'şer bin lira para cezası verdi. TFDK teknik direktör Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle bir maç ceza verdi. Euroleague'de Fenerbahçe Tarif'in evinde Bayern Münih'i 176 yenerek 2-2 yaptı. Anadolu Efes evinde Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 2-2 yaptı. Beşiktaş Başkanı Adalı Beşiktaş'ın 4 Ekim'deki kongresine tek aday olarak girecek.

0: finans haberlerini sunar.
1: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz. 1900 Kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Metro.

0: Reklamlar.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz git.

0: Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Reklama. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

PPDK çirkin tezahürat sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray'a 350'şer bin lira para cezası verdi. PPDK teknik direktör Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle bir maç ceza verdi. Euroleague'de Fenerbahçe Tarık'ın evinde Bayern Münih'i 176 yenerek 2-2 yaptı. Anadolu Efes evinde Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 2-2 yaptı. Beşiktaş Başkanı Adalı Beşiktaş'ın 4 Ekim'deki kongresine tek aday olarak girecek.

0: Atiz finans haberlerini sunar.
1: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
9: Bir reklam.
10: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: partisi var.
1: Reklamlar. Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Yes, yes.

TFDK çirkin tezahürat sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray'a 350'şer bin lira para cezası verdi. PFDK teknik direktör Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle bir maç ceza verdi. Euroleague'de Fenerbahçe Tarık'ın evinde Bayern Münih'i 176 yenerek 2'de 2 yaptı. Anadolu Efes evinde Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Beşiktaş Başkanı Adalı, Beşiktaş'ın 4 Ekim'deki kongresine tek aday olarak girecek.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
0: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro FM, non-stop metro.
0: Metro FM'de favori saat başlıyor.
4: Ziyet Fali İbdilenci, o mazuliz hakimiş abimişin.

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Bring the action.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Get real with the fever on the dance floor.

0: şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Peace out.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
0: Metro FM.

0: arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comeback'ler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: Play'de.
1: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası

0: Radyosu'nda en iyi müziğin keyfini çıkarıyorsunuz. Ben Cengiz, radyonuza geldim. Önümüzdeki 3 saat boyunca bu keyfe ortak olacağım. En iyileri sizler için çalacağım. Harika bir çarşamba gününün keyfini zirveye taşıyacağız. Peggy Gou ve Woman'la açılışı gerçekleştirdik. Hemen arkasından Dominic Fike geliyor ve parti devam ediyor. Baby Doll, radyonuzda iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

artık kışa iyice adımı atmak üzereyken Alexandra Stan ısrarla içimizi yaz sıcaklarıyla doldurdu. Mr. Saxo Beat eşliğinde yıllardır Metro FM'in vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Dünya müziğinde çok eğlenceli şarkılar arasında üst sıralardaki yerini yıllardır koruyor. Radyonuzda zirve görmüş isimlerden bir tanesi bugüne renk atmaya geliyor. Geçtiğimiz günlerde Top 20 listemizin bir numarasındaydı. Temper City, Self Aware burada.

0: Yeni bölüm konuğu yükseköğretim profesörü Gamze Sert.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirekse bu rakam %50'lere bulabiliyor.
2: Çok
1: yani
2: büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Tonovs'tan geldi. Your Love için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sıra adresindeyim. Gelin hem beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Enerji, dinamik, limitsiz,

0: planlama. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
0: Oto ekspertiz. İstanbul. Always natural. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever Metro. Metro. FM. Non-stop Metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: zirvede batıp en iyi müziği beraber dinliyoruz. Jermaine ve Timberlake 15'in habercisi oldu. Çoğu gitti, azı kaldı, size özel saatleri kaldı. Onları da harika şarkılarla partileyerek geride bırakacağız. Dakika dakika, saniye saniye. Ben Cengiz, 17'ye kadar buradayım. Radyonun Zanima geliyor. Bad Angel.
1: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Meksika'dan Burning Man'in Black Rock Desert'ına, oradan dünyanın farklı şehirlerine uzanan Mayan Warrior, Generic Music'le 10 Ekim 2026'da İstanbul'a geliyor. Sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve teknoloji ekiplerinin ortak üretiminden doğan Mayan Warrior, elektronik müziği, ışık, görsel sanat ve sahne tasarımıyla bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Geri sayım başladı. 10 Ekim'de Life Park'ta buluşuyoruz. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: yaptınız? Nasıl buldunuz bu şarkıyı? Ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

Metro FM. Metroline'de Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir perşembe günü 30 Eylül oldu. Günün tarihi Abdullah Keçeli bugün yepyeni yaşını kutluyor. Doğum günü partisi de Metro FM'de gerçekleşiyor. Abdullah iyi ki doğdun, müthiş güzel bir yıl ve yaş olsun senin için. Armağanın bizden sana Benny Blanco ve Selena Gomez ikilisiyle geliyor. Te Olvido.

0: Reklamlar.
1: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. 5 Aralık Ata Kongresyum. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Akşam günü öğleden sonrası daha da güzel oluyor. Metro Online'da partileyerek Zara Larsson buradaydı. Lush Life'ın hemen ardından beklenen şarkı bu kez Özgür Ülgin için geliyor. Saatin şanslı ismi sen oldun. İstek şarkı değil mi? Angel ve Bad Times burada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Herkese bir kez daha merhaba, ben Cengiz. Geride bıraktığımız saatler en iyi müziğin keyfini bizimle çıkartanlara teşekkürler. Henüz daha radyosunu yeni açanlara da geçmiş olsun. Harika şarkıları kaçırdınız ama bir 60 dakika daha müthiş güzel şarkıları sizler için çalacağım. Naomi Bassett bunlardan bir tanesiyle açılışı gerçekleştirdik. Arkasına biz de bir numara olmuş Temper City şarkısıyla devam edelim. Self Aware radyonuzda.
1: Limitsiz.

0: Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yenikapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yenikapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

bu harika Metro FM şarkılarını sizlere özel çalıyorum. Slater ve Dance'i geride bırakıp uzun zamandır duymadığımız, bu senalarda dinlemediğimiz müthiş güzel bir şarkıyı hatırlayacağız. Flashdance efsanesi 80'li yıllara damgasını vurmuştu. Global DJs versiyonu da 2000'lerin ilk yarısına damgasını vurdu. Ve saatin şanslı ismi Kadir Eli'nin favorisi oldu. What a feeling.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit

Metro FM'de Limitlerin müzik devam ediyor. Son aylarda sıklıkla tartışma konusu olan yapay zeka müzik üretimlerinin dünya çapında en çok beğenilen, en çok ilgi çeken ilk örneklerinden biri de Chirt 77 ve Papa Ute radyonuzdaydı. Bu güzel günde sona doğru yaklaşırken David Guetta ve Skylar Grey'nin bu başyapıtını dinleyelim. Bakmayın böyle sakin başladığına, birazdan ortalık birbirine karışacak. Shut Me Down.

0: Reklamlar.
1: Elektronik müziğin dünya çapındaki temsilcilerinden Mahmut Orhan, Cave ile 2 Ekim'de Zorlu PSM'de. Güçlü ritimler, özgün prodüksiyonlar ve etkileyici bir sahne deneyimi için yerinizi alın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Post Malone 21 Savage ve Rockstar'la yolun sonunu getirdik. Cengiz radyonuzdaydı 14'ten bu yana. Haftayı ortaladık ve sonra da adım atıyoruz. Yarın daha keyifli ve gülümseyen bir perşembe gününde en iyi müzikle 14'te radyonuzda olacağım. Sonra Arkın Çelik ve Around the World ile bedeniş yolculuğunuz başlıyor.

0: the world's most beautiful woman.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Metro FM.
8: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
1: Around the world.
8: Carnival App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Let's go!

çarşamba akşamı. Haftanın tam ortasında yola çıktık. Açılışı Metro FM Top 20'nin 2 numarası yaptı. Tam 10 haftadır listeden inmeyen. Eski bir numaramız Bad Times. Imael Angel eve dönüş yolculuğunu başlatan isim oldu. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'e saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Around the World'deyiz. Rota'da hayatın basit olduğunu anlatan bir house hiti var. Aylardır dans listelerinde zirveden inmiyor. 60 milyon dinlenmeyi geçti bile. Biz onun sözünü dinleyelim. İşi basit tutup müziğe geri dönelim. Metro FM'de limitsiz hit müzik maizlikle radyonuzda. Life is simple. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Nereyi ziyaret edin?
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
6: Around the World.
4: Devam ediyoruz.

yapacaksan sözlerinle değil eylemlerinle yap. Hayallerini ona bunu anlatmak yerine gerçekleştirmeye odaklan diyen bir parça dinlediniz. Love X ve Don't Tell Your Dreams Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki kötü gün şarkısı aslında herkese iyi geldi. Bad Times gibi değil. Bu başka bir şey. Önce büyük bir içecek markasının Fransa reklamında duyuldu. Avrupa'yı gezdi. Amerika'ya 2 yıl gecikmeyle vardı ama bir yetenek yarışmasında elenenlerin veda montajına eşlik edince 5 hafta bir numarada kaldı. 2006 yılının sonunda yılın en çok dinlenilen bir numaralı şarkısıydı. Amerikan müzik basını onu sonradan 2000'lerin bir numaralı tek hit mucizesi One Hit Wonder'ı ilan etti ve Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha özellikle İstanbul'daki hava için Daniel Pelcher ve Bad Day radyonuzda. Metro FM'desiniz, ben Arkın.

0: hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam var.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the World.
4: Devam ediyoruz.

yerleşip yerini bırakmayan bir isim. Tame Impala ve Loser radyomuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen single'ı, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sıradaki sesin kalemini zaten çok iyi tanıyorsunuz. Eminem ile Rihanna'nın The Monster düetindeki nakaratı bile o yazdı. Grammy sahibi David Guetta ile yaptığı Blue'daki vokallerin, ya Blue değil, I'm Good oldu parça tabii ki, Blue'dan alınmıştı. Bu kez yine elektronik müziğin duayenleriyle aynı kadroda Faithless'ın ilk kez şarkının melodisinin, Insomnia'nın melodisinin kullanılmasına izin verdiği 30 yıl sonra yeniden listelere geri dönüş parçasında, bu yazı onlarca festivalde dönüş turnesinde yine sahnede geçiren şarkı. MTV müzik ödüllerinde yılın dans şarkısı adayı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen, en çok dans ettiren single'larından biri daha. BB Rex'e vokalleriyle Faithless ve New Religion radyonuzda. Metro FM'de.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle.

0: Damn baby, you got a bright future behind you.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: TFDK çirkin tezahürat sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray'a 350'şer bin lira para cezası verdi. TFDK teknik direktör Okan Buruk'a sportmenle aykırı hareket nedeniyle bir maç ceza verdi. Euroleague'de Fenerbahçe Tarık'ın evinde Bayern Münih'i 176 yenerek 2-2 yaptı. Anadolu Efes evinde Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 2-2 yaptı. Beşiktaş Başkanı Adalı Beşiktaş'ın 4 Ekim'deki kongresine tek aday olarak girecek.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM, limitsiz
4: hit müzik. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
7: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
11: Around the World
9: devam ediyor.

Kendisine Mr. Worldwide diyen bir dünya starının kariyerini açan kapıyı dinlediniz. 2004 yılında Amerika liselerinde ilk kez bu şarkıyla giriş yapan, prodüksiyonda Lil Jon'la kendisini tanıdığımız Pitbull. İkili bu yılı da birlikte turlayarak geçirdi. 27 ülkede 2 milyon seyirci. Aradan geçen 20 küsur yıl sonrasında hala gerçekten çok dinlenilen isimlerden biri. Yeni albümde önümüzdeki hafta piyasada. Pitbull'dan Kulo, Around the World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda bir dünya turu yapıyoruz. Sıradaki parça 2026 yılında Netflix'in Apex filminde kullanılınca Charlize Theron tarafından 11 yıl sonra yeniden patlatıldı. İngiltere'de 4 numaraya çıktı. Sahipleri 22 yıl sonra ilk kez ilk 10'a geri döndü ve iyi şarkının eskimediğini en iyi şekilde kanıtladılar. Michel Gondry'nin Paris'te çektiği klibi zaten klasiklerin arasında arşivde yerini almıştı. Limitless Hit Müzik Metro FM'de The Chemical Brothers parçasıyla radyonuzda. Go!

0: Twitter'i ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world. Devam ediyoruz.

En keyif aldığımız zamanların bitmesini istemeyiz ya. İşte o final dakikaların parçası. Final Minutes ve Element 115 Sofia Reyes vokalleriyle radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları ben arkamda radyonuzda. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Sıradaki itin mimarı 19 yaşındaki bir Kazak. Demiryolu görevlisi. İstasyonda çalışırken yaptığı remix'i internete koydu. Anlaşma şarkı patlayınca geldi. İngiltere'nin bir numarasına, ardından da Orta Asya'da ilk kez görülen bir ödüle. Grammy'ye dönüştü. Orijinali 3 yıl bekledikten sonra şarkının sahibi de boş durmayıp geçen ay sürpriz bir albümle geri döndü. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. St. John, İman Beck ve Roses radyonuzda. Metro FM'desiniz.

piyasaya çıktığı zaman yaptığımız dansları görseydiniz inanın bana cringe ne demek gerçekten çok iyi anlardınız. 90'lardan bir marş. Hoparlörlerinizde İsveç'ten bir numaraya oturan Dr. Alban. No Coke radyomuzdaydı. Around the World'ın 90'lar durağından yola devam ediyoruz. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla saat 19'a dek eve dönüş yolculuğunda Around the World. Autotune'u pop'un ana diline çeviren isim T-Pain. Bugün itibariyle 42 yaşında. Kendisine mutlu yıllar. Kutlamayı sahnede seven isimlerden biri. Bu yıl Buso Keyfinal'in açılış konserinde de dev bir oyun festivalinde de yine sahnede kendisi vardı. 2000'lerin ses mutfağındaki en önemli şeflerden biri. Bu parçayla 41 basamak sıçrayarak Amerika'da bir numaraya yükseldi. Hatta bu parçanın sözleri bizim eğlendiğimiz aralarındaki sert bir atışmaya neden olan prodüktör kavgasını taşıyor. Kadrodaki Nelly Furtado bu yıl Kanada Müzik Onur Listesi'ne seçildi. Hatta Justin Timberlake de var. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Nelly ve Justin vokalleriyle Timbaland prodüksiyonu. Scott Storch'a yaptığı göndermeyle Give It To Me radyonuzda. Metro FM'de.

0: 22 asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalie Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu Yüksek Öğretim Profesörü Gamze Sart.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirek ise bu rakam %50'lere bulabilir.
2: Çok yani büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar, bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
3: Around the World. Devam ediyoruz.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Borsa İstanbul'da fon baskısı sürüyor. BIST 100 endeksi 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fonların tasfiyesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da denetim süreci başlattı. Yatırımcılara yapılacak ödemeler için yol haritası belirlendi. Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi 2 ay ertelendi. 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Alternative Music Radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Kastrol.
1: Reklam var.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: enerjik, dinamik, limitsiz disk müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Reklam var.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
5: Metro FM.
6: Limit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: PFDK çirkin tezahürat sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray'a 350'şer bin lira para cezası verdi. PFDK teknik direktör Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle bir maç ceza verdi. Euroleague'de Fenerbahçe Tarık'ın evinde Bayern Münih'i 176 yenerek 2-2 yaptı. Anadolu Efes evinde Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda Çekya'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 2-2 yaptı. Beşiktaş Başkanı Adalı Beşiktaş'ın 4 Ekim'deki kongresine tek aday olarak girecek.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sundu.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik. Ride with the mob. Hamdullah. Check in with me. And do your job. Berg is the name. Pinballer did the chain. Tono for the watch. Prezi playing.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede.

Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: yerinde. Around the world with Arkın. Around the world.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.
0: Hit müzik. Metro FM.

0: şarkı bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir armağanı.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.
2: Sie ist verliebt, Lady. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich.

0: Mesut Efendi'yle geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz Türk Müziği.